sıra oldu kafamı. Adam olur adamı, nesin sen babamı? Çocuğunu okutma sonra oldu kafamı. Adam öldü anayasın parkla. Düşünmeyi anlamaz işi gücü bankla. İçeri gir röntgenden sonra biraz pa-